0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

0: Rouge, l'ombre rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuşalım.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: ziyaret edicisi başta kalas mürteci. Hama azarım zeser birinci çekim. Makarız ite.
1: Keçe binavi ilahi azete bidim berbuksa azete binahin inim ha.
0: Mr. Go, birinci yani birinci.
1: Keçe Mr. Go, ser kadare, Ali ser kadare. Go, te dakka be, we ser ete.
0: Hama vallahi zeser birinci çekim.
1: Zeser birinci çekim. Eke, kobi bir de.
0: Bu beyle.
1: Dahar.
0: Dacıma abi.
1: Hama attım nakoy. Ahva çoğun beri işkente.
0: Oh, dacıma abi. Kardaka vabiniyeceğim.
1: Vallahi sana kesim.
0: Eyem bizi şemsetin ezlarım. Ebu Avid bera harfiniz.
1: Biber daha ne atla bizlarım. Dehar.
2: Ya bana hafdu berdeyen unel hafkinin emriymiş kaderi az emir işkeye o binim.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ez ve strane juan ra

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Den o denveş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!